aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteciliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: ulaştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum, Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dün gerçekleştirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para almak suretiyle dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 255 milyon 696 bin liralık para hareketi tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi saldırganın babası hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dün gerçekleştirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para almak suretiyle dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 255 milyon 696 bin liralık para hareketi tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi saldırganın babası hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Kalsam yerimde, gitsem yolum uzak, sevsem sonum var, bu acı bana mı?

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
6: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Balazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 68 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 16'sı kırmızı bültenle aranan toplam 60 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanıp yurda geri getirildiğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yüksek öğrenim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının başladığını duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalı dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: 3. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
3: Damla damla, damla damla en güzel şarkılar bu programda. Damla

Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. 25.08.2026 günlerden salı, Türkiye saatlerimiz 14.48. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar en özel, en güzel şarkılarla bugün de programımızın açılışını yapmış bulunuyoruz. Sizler dinleyicilerim, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.

İki güzel şarkıyı da şöyle peş peşe uğurlamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. İstek attım anında devrede. Biliyorsunuz ki 0542 744 6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Ben özelen güzel şarkılarımı seçtim, sizler için listelerime dahil ettim. İşte onlardan bir tanesiyle de hemen yoluma, yolculuğuma kaldığım yerden devam ediyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini söyleyerek, otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirtti. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldüğü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uygulandığı belirtildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80 hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta beklediği sonucu elde edememesi, Washington'a ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran riyalinin tarihi düşük seviyeye gerilemesi önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

0: zorlamış ve göndermiş olduk. Gelen mesajlarla da şöyle programıma kaldığım yerden devam ediyorum. Damla Hanım demiş güzel dinletilerinizle Damla Damla şarkılar programı güzel gidiyor. Güzel bir şarkı da diyor. Bağdat İşhan'ı sakinlerine gelsin. Teşekkürler Selim abicim. Sen de programıma hoş geldin. Sefalar getirdim. Bugün de gerçekten şöyle özel ve güzel şarkılar seçtim. Sizler için listeme dahil ettim. Şöyle biraz hareketli olsun dedim. 16'ya kadar biraz şöyle slow hareketli devam edelim. 16'dan sonra artık yavaş yavaş tempomuzu düşürüyor da olacağız tabii ki de. Şöyle gelen mesajlar var, onlara da bakacağım. Şöyle Emrah Gıcır demiş, Enes Güneş kardeşim armağan ediyorum. Geceye sözüm var şarkısını çalar mısınız? O da listemde sevgili dostlar. Yavaş yavaş istek şarkılar doğrultusunda ilerliyorum. Öncesinde şöyle WhatsApp istek attım, 0542 744 65 55 diyelim. Sizler mesajları, eski mesajları da yeniden yazarsanız bu şekilde attığınız ekran görüntülerini değerlendiremeyeceğim sevgili dostlar. Özellikle mesaj olursa sevinirim.
1: Damla yayında.

Şöyle, sevgili Adadanar çalışanları Muhammed Bey ve tüm müşterileri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Farkımızı fark ettiren şarkılarla bizler de yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Böyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştı. Beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime bu güzel şarkılarımda kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Menteş Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
3: Damla Damla en güzel şarkılar.

var. Merhaba ablacığım demiş, ben İbrahim Arslan, seni buradan dinlemekteyiz. Kardeşlerim Ahmet Durmuş, Midi Mustafa, Kurt Osman Demirbaş, Enes Çoruhlu, Enes Güneş, Can Göçer. Kardeşlerime armağan olsun geceye sözüm var şarkısı demiş, o güzel şarkıyı da uğurlamış ve göndermiş oldum sevgili dostlar. İstek attım anında devrede, 0542 744 6555'ten o güzel mesajlarınızı böyle güzel bir günde Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Sizlerden tek bir ricamız var, frekansları değiştirmiyor, radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Semih Cenk sizlerle.

0: Ayaz Erdoğan'da radyomuzdaydı sevgili dostlar. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Damla ile olan birlikteliğinizde en tutkulu şekilde devam ediyor. Şöyle farkımızı fark ettiren, duygu ve düşüncelerimizi hissettiren en güzel şarkılarımı ben listeme dahil ediyorum. Bugün de siz değerli dinleyicilerim, sizler için sırasıyla ardı ardına göndermeye devam ediyorum. Sevgili Gülnur ablacığım ve Aslan'a içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Selam kardeşim Saffet, ben Müslüm Gürses'ten seni yazdım şarkısını rica etsem. Benden diyor birilerine gelsin şimdiden. Teşekkürler, çalışıyorum seni dinliyorum demiş. Kolay gelsin abicim. Şöyle ikinci attın tüm kaptan şoförlerine de en güzel şarkılar armağanım olsun diyorum. Unutulmayan şarkıların tek adresinde o muhteşem şarkılardan bir tanesi şimdilik sizlerle. Bu şarkıyı ben de çok sevdim. Bana da armağan olsun değil mi?
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Çancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı devam ediyor.

Bu güzel şarkım sevgili Esma ve tüm sevdikleri için de yürekten, gönülden, kalpten armağanım oluyor. Vallahi gücenmece yok Esma'cığım, çünkü ben normalde telefonlara yayında bakamıyorum. Onun için istek hattından gelen mesajları değerlendirmeye alıyorum. Bazen göremediğim oluyor. Onun için de şöyle, sakın gönlün kırılmasın. Her zaman aklımdasın, her zaman söylüyorum. İyi ki varsın diyorum. Bu güzel şarkıyı sana ve tüm sevdiklerine de armağan ediyorum.

0: Gerçekten muhteşem bir şarkıydı değil mi? Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. Saatlerimizde 16.02 yaptık. Birlikteliğimiz en güzel şekilde bugün de devam ediyor. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55'ten o güzel mesajlarınızı bana ulaştırmayı unutmuyorsunuz. Listemde çok özel, çok güzel şarkılarım var. İşte onlardan bir tanesine de geçmiş bulunuyoruz. Böyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimizin, gönlümüzün, yüreğimizin ulaştığı, bizleri severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime bu şarkılarım armağanım oluyor. Esma ve tüm sevdikleri için de gelsin.
1: Damla yayında.

Rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz anılarını, hatıralarını. Bizler de kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz.

0: gerçekten güzel bir şarkıydı. Bunu Nurlamış ve göndermiş olduk. İkinci şöyle rahmetle, saygıyla, sevgiyle andığımız anılarını, hatıralarını kalbimizde, gönlümüzde her daim yaşattığımız sanatçılardan bir tanesi sevgili Müslüm Gürses'ten şimdilik sırayı almış bulunuyor. Böyle güzel bir günde bizleri her nereden dinliyorsanız tüm dinleyicilerime de bu güzel şarkım kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle. 0362 437 12 12, 0543 437 12 12. Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1, Atakum, Samsun. Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde Emir Bayındır yerleşkesi Devlet Bey konağında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Adana merkezde 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldüğü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uygulandığı belirtildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80 hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta beklediği sonucu elde edememesi Washington'a ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran riyalinin tarihi düşük seviyeye gerilemesi önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

17.04 yaptık şöyle. Türkiye saatlerimize sevgili dostlar, İlker Sarı'dan tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar, kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Ablam ben Enes Güneş demiş öncelikle. Can abim Samet Yıldırım. Can dostum Enes Çoruhlu. Ahmet Durmuş, Mustafa Kurt, İbrahim Arslan, Cemil Kütükçüoğlu, Yaşar Gezici, Mustafa Göz, Tuğçe Kandemir'den Ah Beyer şarkısını çalarsan sevinirim demiş. Enes Çoruhlu, İbrahim Arslan diye mesajlarını ulaştırmışlar. Teşekkürlerimi gönderiyorum. Sonrasında Kalpten Kalbe programı 20'den sonra sizlerle olacak sevgili dostlar. 20'den sonra o özel mesajlarda değerlendirmeye alınacak. Onları da iletmek isterim. Sonrasında Ferdi Tayfur'dan bir isteğimiz var. Onu da listeme dahil edeceğim. Bu şarkının sonrasında da yavaş yavaş birlikteliğimizin sonuna doğru yaklaşıyor olacağız. O halde ne diyoruz? Ceylan Koynat sizlerle. Damla yayın.

İşte özel ve güzel şarkılardan bir tanesiydi. Bunu uğurlamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. Dün yayında yoktum biliyorsunuz. Onun yerine cuma günü sizlerle olacağım. Cuma gününü de unutmayın diyorum. Saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde cuma günü ekstra yayınla Adam'la tekrardan buralarda. Bugünlük de güzel bir programdı. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Mesaj saatlerini soranlar olmuş. 20'den sonra değerlendirmeye alınacak sevgili dostlar. 20'den sonra Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner o yüzden mesajlarınıza yer verecek. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Cuma günü saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlid organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.

severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?

0: reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
1: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

0: reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: 0532-33-38-38.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

0: Kağıt reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Camlıbel Oto, BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

yıllara bir güne nasıl sıktırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

0: Bahçettin Eski Adliye karşısındayız.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tanerlesiniz.

20.06 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Salı akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astronova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Biraz sonra WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da değerlendirmeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6525. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Değerli dinleyiciler, sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınızı aktaracağız bu güzel gecede. İyi günler, ben Gamze Çakmak. Mersin'den Samsun Çarşamba Kapalı'da. Arkadaşım Zeynep Yaman, güzel dostum, seni çok seviyorum, benim kıymetlimsin. Bu kötü günlerde geçecek, her zaman yanındayım, bunu unutma. Ferhat Göçer'den Unutmuş Yoktan şarkısı Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış Gamze Çakmak ve sevdikleri için geliyor.

Sarıma Spor Salonu, Atakum'da güzel bir spor salonu. Tutku FM bünyesinde sizlerin hizmetinde sevgili dinleyiciler. Ayrıca Atakum'da tek kadınlara özel spor salonu, Astrova Spor Salonu. Spor severleri bekliyoruz diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. 20-15 saatlerimiz salı akşamında Kalpten Kalbe programında yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, Emrah Yağçın'dan Kübra'ya, seninle geçen her an hayatımın en güzel hatırası. İyi ki varsın, iyi ki kalbimdesin. Seni çok seviyorum. Bu şarkı Kübra'ya armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Ankara'dan Nigar. Şu anda sizi dinleyen canımın parçası kızım Betül Ballay için ve Betül'den de çok değer verdiği arkadaşlarım Merve, Engin, Yuko ve Filiz Toprak ailesine özlüyorum adlı parça armağan olsun. Betül'ün güzel gözlüğüm, dualarının hayalindekinden de güzel bir şekilde gerçekleşir inşallah. Gerçekten inanıyorum. Çok az kaldı güzelliklere yavrum benim. Seni kocaman öpüyorum. Sarı kuzum benim. Ankara'dan, Nigar'dan armağan olsun diyor.

0: canım, sırdaşım, sevgilim. Bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim.
1: İyi yayınlar Çarşamba Kadın Kapalı'da. Beyza Yavuzer, Özüm Necla Yavuzer, Neşe Keskin, Tuana Gürbulut, Pider Anas, Şemile Bulut, Esra Turan, Zeynep Şahin, Duygu Nesir, Hasret Ergin, Büşra Ermiş, B tipinde bulunan Nevzat Başkurt, Tulgar Aslan, Erkan Bulut'a, Fırkan Öketi, Mustafa Aslan, Hasan Aslan bugün de gönlümüze geçmediyse gün, suçun yarısı bizim yarısıysa günün, Büşra'nın hasretine ihtiyacım var şarkısı armağan olsun diyor. Beyza Yavuz Er için giriyor.

0: Tutku FM.
1: Sırayla kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Lütfen şarkı isteklerinizi mesajınızın en sona yazın lütfen görebilmemiz için sevgili dinleyiciler. Onu hatırlatalım. Sonrasında geçen hafta cumartesi gecesi gerçekten çok yoğunluğumuz vardı. Son diyebilirim ki iki ayın en yoğun gecesiydi cumartesi gecesi ama tüm mesajınızı da yer verdik. 20.01 saatleri arasında. Bu gece de normal tadında bir gece. Sizlerle Kalpten Kalbe programında beraberiz. Güzel bir türkü var sırada. İyi yayınlar Zeynep Dişikara'dan Kübra Ataş'a. Seni çok özledim. Sarı papatyam. Gülüşün, kahkahaların burnunda tütüyor. Tek dileğim orada iyi olman. Sabrın sona selamette. Sabret bir tanem. Bütün dualarım seninle diyerek mesajını sonlandırmış Zeynep Dişikara.

İyi yayınlar diliyorum bu haftada yatağında Okan Ayrancı. Mutluluk sebebim, seni çok seviyorum, her zaman her daim bekliyorum diyerek mesajını sonlandırmış ve de Okan Ayrancı'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kavak Gençlik Bey'e cezaevinde yatmakta olan B7 koğuşundaki sevgilim Baran, sevime gelsin sensiz yapamıyorum şarkısını armağan etmek istiyorum. En kısa zamanda kavuşacağız. Az daha sabır sevgilim, seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Baran, sevime armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A21, hoşunda Hasan Aydın. Aynı sofrayı paylaştım abim Samet Yıldırım, kardeşlerim Yağız Özbal, Fatih Polat, Anıl Emre Ünyeli, Umutcan Erdoğan ve farklı koğuşlarda yatmakta olan Şahan Yılmaz, Paşa Baran Yılmaz, Bedirhan Yılmaz, Enes Emre Selçuk, Harun Üstü Bütün ve Ayhan Sisko'ya kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Ah kardeş şarkısını armağan ediyorum diyor. Hasan Aydın için geliyor istek şarkımız.

İyi günler, ben Özlem Karataş, Kocaeli'den Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'daki kardeşim Zeynep Yaman'a hep iyi ol, bu günlerde geçecek. Seni çok seviyoruz, sen bizim biricik kardeşimizsin, her şeyimizsin. Bizim güzelim, benim güzelim en kısa zamanda çıkacaksın inşallah. O da arkadaşı Beyza Yüksel'e de selamlar, kendinize çok iyi bakın. Canlarım Allah'a emanet olun, öyle bir yerdeyim ki parçası armağan olsun Özlem Karataş'tan diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Altı koğuşunda yatmakta olan uçan keskin aynı koğuşta kader birliği yaptım abi ve kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semizi, Orhan Karadeniz'e, Onurcan Güven, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enes Bacık, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, Oğuzhan Kurtoğlu, Enes Ayrak, Taş Yağız Kolcu, Fırkan Göktaş, Yunus Torgay, Vedat Çakır, Alaaddin Alto, Murat Sağlam, Sefa Ay Özgür ve güzel günlerde buluşmak dileğiyle gün doğmuyor pencereme, armağan olsun diyor. Umutcan Keskin'den armağan oluyor.

Gün doğmuyor penceremeye geride bıraktık ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben C22 koğuşundan Erdal Büyükdağ. Aleykümselam. Öncelikle reisim Recep Büyükdağ, kardeşim Berkay Ay, Ahmet Eres'e, Tarık Dede, Müttalip Ömür, Yusuf Taşa, Murat Karaca, Mehmet Ali Gültekin'e, Ersin Köseoğlu, Melih Altay, başka koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim Ünal, Koz Barış, Büyükdağ, Tunan Çakır, Enes Yoruklu, Murat Can Altun, Caner Köseoğlu ve Çarşamba'daki Can Parçaları, Maysun Büyükdağ, Ayda Büyükdağ, Gökçe Erdoğan, İknur Tibet'i, Gülşah Baştürk, Yasemin Demirtaş, Nesli Gül, Tansu Kaplan, Çiğdem Parsa, Arman olsun diyor. Erdal Büyükdağ'dan ve Ahmet Şafak alıyor sırayı.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı T tipi A16 koğuşunda olan Burak Can Diye'ye birlikte aynı çatı altında kader bile yaptığım kardeşlerim Mücahit Haneci, Sefa Kaplan Durmuş San, amcam Engin Çobanoğlu, başka koğuşlarda olan Can Parçam Aziz Çıklı'ya selam olsun Enver Yılmaz'dan, ama pusane şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Denicimiz sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Ayfer A2 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Alper Ustabaş'a. Başta ben ablası, ailesi ve sevdiğinden selam olsun. Onu çok seven ailesi olarak sonuna kadar arkandayız. Alper Ustabaş'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

küboda çaresi. Gardiyan kardeşim, bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim.

Kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tutku FM ailesi Samsun Açık'ta bulunan kardeşlerim Mert Peltek ve Kader Bey yaptı dostları, kardeşlerim Burak Taşkın, Kemal Can Yıldırım ve Sait Karakaş'a çok selamlarımı iletiyorum. Adresim belli, parçası tüm kardeşlerime armağan olsun. Özgür günlerde sağlıkla ve mutlulukla kavuşmak dileğiyle iyi yayınlar diliyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Mert Peltek ve Kader Bey yaptı dostlarına.

Çünkü Peltek Mert Peltek'ten de armağan olsun diyor dinleyicimiz. Peki bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yer vermeye devam ediyoruz tüm mesajlarınıza. Sırayla lütfen şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sona yazın. Merhabalar ki başım, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Telefon için çok üzgünüm, seni telaşlandırdım. Özür dilerim, çok hastayım. Duymadım, o kadar bekledim. Seni çok severim her şeyim, aklın kalmasın, kurban olurum sana. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, geçmiyor günler şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

20.07 saat 20 sevgili dinleyiciler, Salı gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar. Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok özledim. Kendine keyfine bak, akıllı ol, öpüldün, seni çok seviyoruz. Herkesin sana selam var. Sana armağan olsun bu parça, iyi geceler diyerek mesajını sonlandırıyor. Emirhan Kaplan için gelsin.

Bazı yaralar sardıkça kanar diyor Kahraman Tazeoğlu'nun güzel bir sözü ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum ben Bülent Çarşamba Kadın Kapalı C4 koğuşuna yatan canım kızım Melike. Melike Dilan Yılmaz ve Kader bile yaptığı arkadaşları için Gülüş'ün Gülden Güzel parçasını armağan eder misiniz diyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıya gönderiyoruz. Bedenen uzak olabiliriz ama ruhen hep seninleyim, prensesim, dünyam, her şeyim, seni çok seviyorum diyor. Bülent'ten armağan oluyor Dilan, Melike Dilan Yılmaz'a. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler diliyorum. Samsun Kapalı'da C6 koğuşunda işim Onur Parzi'ye selamlar. Bunca kalabalığın içinde yalnızım. Çünkü sen yoksun. İçimde kocaman bir hasret, dilimde çaresiz bir bekleyiş var. Her şey geçiyor ama sensizi geçmiyor artık. Çık gel bitsin bu hasret, seni çok özledim. Kala kaldım şarkısı Onur Parzi'ye armağan olsun diyor. Gökhan Doğan ayalıyor sırayı.

Merhabalar, iyi yayınlar. J6 koşuna yatan kardeşim Koray Burak'a aklım hep sende. Seni çok özlüyorum bugün. Bulunduğun yer yarınının tamamı değil. Belki de en güzel günlerin henüz yaşanmadığı. Yok Elveda'sı şarkısı armağan olsun kardeşim Koray Burak'a diyor denicimiz.

0: Selamünaleyküm, ben Samsun'dan Pire Serha. Samsun Bafra'da Kavak'ta yatmakta olan abim ve çocukluğum. Reisim Mehmet Doğukan Bayrak, Ali Oban, Anıl Yalçın, Ünal İlker, Müslüm Oban'a, Mert Ali Yavuz'a, Murat Çabuk kardeşlerim, Mert Pertek, Borat Aşkın, Emirhan Keskinoğlu, Berat Dikmen, Uğur Aslan, Bedu Batmaz, Barış Aslan, Efe Eren'e, Güneş unuttum. Efe Eren Güneş, unuttuğum, hatırlayamadığım herkese selam olsun. Merdum, Haliç abi, Müslüm, ölürüm siz diyerek mesajını sonlandırmış Serhat. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Murat Sağlam bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime, sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun Murat Sağlam'dan diyor. İyi yayınlar Hakan Arlı, ben kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun, Kavak'ta yatan Cem Arlı için gelsin diyor. Peki, sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Tutku FM.

0: Tutku FM.
1: Astrova Spor Salonu sponsorluğunda 21-26 yaprak saatlerimizi salı gecesinde beraberiz. Takvim yaprakları 25 Ağustos'u gösteriyor. Ağustos bitince de yaz bitiyor bizim için ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM merhabalar, Taner abi nasılsın diyor dinleyicimiz. Yasin çok teşekkür ederim, iyiyim kardeşim. Sizlerin mesajlarını okuyup sevdiklerinize ulaştırdıkça ben de ayrıca mutlu oluyorum. Allah gönlünüze göre versin, selamlar gönderiyoruz. Ankara'dan Yasin, kapıda yatan eşim Songül'e, bir tanem benim. Hesapları ve ödemeleri yaptım, sabah ablanlar da gidiyor. Planda bir değişiklik olmadı, Ayşegül'ün annesiyle beraber geleceğiz, benim can yarim. İyi gününde tuttuğum eli, kötü gününde her zamankinden daha sıkı sıkı tutmaya devam edeceğim. Bu günlerimiz de geçecek, sen içini ferah tut. Altını bir şeye, hiçbir şeye takma ve bizi dinleyen herkesin huzurunda sana sözümdür. Ayrı kaldığımız her gün için farklı bir mutluluk hikayesi yaşayacağız. Senin her zerrine muhtacım, bunu unutma. Duyanlara duymayanlara Cengiz Kurtoğlu Hakan Altın düeti armağan olsun. Songül'e armağan olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Yasin ve sevdikleri için geliyor.

İyi günler Gizem Turgut Tanca, 26 koğuşunda yatan eşim Emrah Hama. Gelsin seni çok seviyorum. Kalbimin sesi sana sarılmak, kokunu almak nasıl iyi geldi. Yakında kavuşacağız ve bir daha ayrı kalmayacağız. Çok seviyorum seni, ömrümün miladı hep seninleyiz. Dualarımız, umutlarımız hep seninle, sensiz eksiz seninle tam olacağız ailecek. Benim aslan sevdiğim, hasretin büyüdükçe sevgim daha da kök salıyor diyerek mesajını sonlandırmış Gizem Turgut. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. A14 koğuşunda yatan en değerliyim, arkamdaki dağım, canım sevgilim, Eminim'e armağan olsun. O kadar hızlı geçti ki saat, tekrardan özledim inanır mısın, değil aylar seneler de asırlarda geçti sana olan özlemim ve sevgim asla bitmeyecek. Elimi sımsıkı tutuşunu, gözlerime bakışını, sarılışını asla unutmam. Seni her şeyden çok seviyorum, bunu bil, az kaldı seni oradan almama, dayan. Neydi sözümüz? Sabret, şükret, dua et sevgilim. Dikkat et kendine, iyi bak orada. Seni çok seviyorum ve çokça öpüyorum. Rüyalarda buluşalım bir tanem, her şey çok güzel olacak. Sana söz, dualarımı seninle sevgili Gümüşünden armağan olsundur.

yayınlar Tutku FM ailesi. Tüm güzel şarkılar sevdiklerime ve çok çok özellikle Kara Kız'dan Resul Dal Bey'e armağan olsun. Yalnız iyisin diyor. Kara Kız'dan armağan oluyor. Sonrasında bir başka mesajımıza geçiyoruz. Bakalım mesajımıza. Selamun aleyküm, ben Emrah Turan. Aleyküm selam Emrah, hoş geldin. Başta gurbette yatan abim Kral Uğur Demiröz'e ve Sercan Tokaç'a, diğer koğuşlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Tito Reis, Samet Ayna, Uğur Vurala, Recep Dişikara, Barış Semizli, Can Altuntaş, Serkan Koloğlu, Samet Ayna, Mehmet Orunoğlu, Muhammed Koç'a, Mert Efe Öner, İsmail Can Vural, Hüseyin Demirağ, Salih Çelik, Anad Kerem Çelik, Kanata, Gürkan Sah, Berat Deşikara, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Savaş Beldek, İbrahim Şeker, Kadir Binici, Kadirhan, Kadirhan Rengi, Emrullah İnce, hepinize selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün. Erci abinin herkese selamı var diyerek mesajını sonlandırmış. Bakalım mesajı gönderen Emrah Turan'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sana karşı hissettiğim şeyin adı sadece aşk değil. İçinde özlem var, merak var, huzur var. Biraz da sensizliğin bıraktığı ve o tarifsiz hızı var. Bazen seni düşünürken fark etmeden gülümsüyorum, bazen de gözlerim doluyor. Çünkü sen benim için hem en güzel mutluluk hem de en büyük özlemsin. Ne yaşarsak yaşayalım kalbimin, sana olan tarafı hiç değişmeyecek. Seni sevmek benim en güzel duygum. Az sabır kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Mayın tarlasına döndü yüreğin parçası, armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Tufat Elbağ'dan değerli meslektaşım Şaban Konyar şu anda şehir hastanesinde, Samsun Şehir Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdi. Yatıyor kendisi yaklaşık 10 gündür. Ona da acil şifalar diliyorum. Tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Ve Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Özcan Ak, Samsun cezaevinde yatmakta olan kardeşim Berkay Ak, evlat elbet bir gün kavuşmak dileğimle ağlama gözlerim şarkısı armağan olsun diyor. Özcan Ak'tan armağan oluyor, aleyküm selam. Tüm kader mahkumları için de armağan olsun bu güzel yorum.

Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. Tutku FM bünyesinde güzel bir spor salonu sizleri bekliyor sevgili dinleyiciler. 21.50 saatlerimiz salı gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Açık'ta yatan sevdiğinden sevilen Tuna Sancağı. Tuna Sancağı, seni çok seviyorum. Dört duvar hiçbir şeye engel değil. Her daim buradayım, yanındayım, bekliyorum her şeyim. Sen iyiysen ben hep iyiyim. Birlikte şu şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Tuna Sancağı armağan olsun diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar diliyorum Samsun Kapalı C7'de. Hoşuna olan abim Tuncay Temiz'e ve Çarşamba Kapalı olan ablam Münevver Temiz'e bir köşeye çekilip Allah'a bıraktığımız hiçbir şeyden zarar etmeyiz. Her şeyde vardır bir hayır. Ben umut ediyorum ki her şey gönlünüzce olacak. Sizi çok seviyorum. Biri o kadar da özlüyorum. Lütfen hiçbir zaman o güzel canınızı sıkmayın. Oradayken hep birbirinizi düşünmeyin. Oradayken hep birbirinizi düşünmeyin. Araya bir küçük kız Yasemin diye serpiştirin. Yüzünüzde tebessüm oluşmuştur diye ümit ederek papatya parçası armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, kısa bir mesajımız bekliyor. İyi yayınlar. Tokat Erbağ'dan. Hakan ben, Şaban kardeşime ben de acil şifalar diliyorum. Onu sevenlere bir parça armağan olsun diyor.

Yeni saatimiziz 22.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Eylül. İyi baş. Samsun Kapalı Tiyatro tipinde yatmakta olan A18 koğuşunda sevgili Mertcan Yiğit'i sen benim kalbimin en güzel yerinde kimsenin ulaşamayacağı kadar özelsin. Her gün seni biraz daha seviyorum. Bir gün sana sarılıp bütün bu özlemi unutacağım. Seni çok seviyorum. Dilberim şarkısı armağan olsun Eylül. İyi baştan diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Tutku FM Karakız'dan her şeyim Resulullah Bey'e, bugün sesini duymadım ama kalbimdesin. Senle bir hayat yaşadım ben adam. Bu şarkı sana beni anlatsın, içinde içinde söyleyemediğim ne varsa, sustuğum ne varsa bul kendini. Ben seni sadece güzel günlerde değil, hayatın en zor yerinde de sevdim. Şimdi bu şarkıyı dinlerken bir kere olsun beni, bizi ve birlikte yaşadığımız o hayatı hatırla. Tek düşüncem seni oradan almak. Seni bekliyorum, seni seviyorum. Şiire gazele parçası Resul Dalbey'e armağan olsun Karakız'dan diyor.

Evet, şu anda 2 saatimiz var. 2 saat içerisinde de sevgili dinleyiciler, gelen mesajları listeye dahil ediyoruz. Şu anda geceye dair bekleyen 3-4 mesajımız var. Sırayla tüm mesajlarınıza yer veriyoruz özetle. Samsun Kapalı Yatmak olan can parçamız Ebru Yılmaz Kara Bulut'a seni seviyorum. Bir tanem belki bugün değil ama bir gün oradan her şeyini arkanda bırakarak çıkacaksın kendini. Kendini hep bu şekilde söyle, babamla ben seni bekliyoruz. Seni çok seviyoruz, bugün çok güzeldin. Söylemeden geçemeyeceğiz, sana aşığız, biz çok güzel bir aile olduk, herkese her şeye inat. Acele etme, nefesimiz bizim bahçemiz, herkesinkinden daha güzel olacak. Hürkan'dan ve Hayasıla'dan Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor.

Yiyenler can evlat, sevgisi bir başkadır, ne rengi ne de dili vardır. Ciğerin parçası gibidir, ne zaman koklasan sana hep süt kokusu gibi gelir. İyi yayınlar diliyorum, köylüden arda rengine armağan olsun. Evlat, gecen güzel olsun, sabırla ve zamanla tüm güzel şarkılar sana ve sevdiklerine armağan olsun ailenden diyor.

22.19 saatlerimiz Salı gecesinde beraber sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevi B6 koğuşundaki canım oğlum. Ercan Yılmaz ve arkadaşları için bildiğin gibi değil parçasını armağan ediyorum. Senden bir isteğim var. Ne olursa olsun kendine iyi bak, umudunu hiç kaybetme. Seni her gün dualarımdasın. Allah gönlüne ferahlık yolunu aydınlık versin. Sen benim canım evladım, sen en büyük duamsın. Seni çok seviyorum baban. Ersin Yılmaz'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda Rengin'e armağan olsun. Can evlat, tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız. Samsun Kapalı'da yatmakta olan abim Erdem Tekin Aslan'a koğuşun değişmiş. Daha yeni haberimiz oldu. Ne oldu? Daha öğrenemedik ama ne olursa olsun yanındayız. Bunu sakın unutma. Seni çok seven kardeşin Senem Tekin Aslan'dan Ay Yüzüm şarkısı armağan olsun. Erdem Tekin Aslan'a diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar diliyorum. Umut Yusuf Coşkun Bıra'dan Samsun TTP Kapalı'da C6 koğuşta yatan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Aldırma günü parçası armağan olsun. Umut Yusuf Coşkun'dan diyor.

İyi yayınlar, selamünaleyküm. Ben A2 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş. Aleykümselam Alper. Aynı sofrayı paylaştığım cam parçalarım Manol Kılıç, Emir Şener, Azizhan Hünerli, Sercan Yılmaz, Azem Adanur, Hakan Erene, Akın Aksoy, Doğukan Yılmaz, Yiğit Asan, Farklı Koğuşlar'da Yatan Enes Yorulun, Nazım Bilgin, Mirhan Sayal, Caner Can Akan, Yunus Emre, Özdeşer Ahmet, Efsi, Salih Örnek, Erdinç Güney'e, Kemal Ercan, Vedat Yüksel'e, Osman Bayrak, Kerim Çalışkan, Oğuz Uysal, Mete Kaan Yılmaz'a, Ceylan'ın şarkısı Anıl Kılıç ve Alper Mustafa'dan bütün dostlara armağan olsun. Fırtına bizi nereye sürüklerse sürüklesin, bin bir mekan bulup konaklarız, nasibimiz tufanda olsa, zindanda olsa, Alper Mustafa'dan armağan olsun diyor.

Sırayla mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum Yasin, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız, Ankara'dan iki mahkum annesi ciğerparelerime, aslan yürekli paşalarıma, yıldırım budaktan bahane. Annem canımın cananı, yavrum Berk Bulut, Emir Bulut, anneniz ölür yolunuza elbet bir gün paşalarım. Namı değer Berk Bulut, Emir Bulut'tan kardeşlerine, Muratcan Karadeniz, Halit Karadeniz, ismini bilemediğim kardeşlerine armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ankara'dan mesajını ulaştırmış.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Salih bütün radyo dostlarına armağan olsun. Emeğinize sağlık, her şey gönlünüzce olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Öncelikle selamun aleyküm, ben İbo Şeker, aleyküm selam. Aynı çatı altında kadar bile yaptığım abim Uğur Vural'a buradan Canikli Mevoli'den bir parça istiyorum demiş. Arşivde bulunmadığı için değiştirmiştik şarkıyı. İbo Şeker, aynı çatı altında kadar bile yaptığım abi Uğur Vural'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Barış Semiz, aleyküm selam. Recep Dişikaray'a, Berat Dişikaray'a o şarkısını armağan ediyorum. Songül Semiz, Meryem Çam'dan armağan olsun diyor Barış Semiz'den.

Diğer bir mesajımızı yayınlar. Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve İsmail Türüt alıyor sırayı, adam var diyor.

İyi yayınlar. Samsun Kapalacı 26'da yatan kıymetli abilerim, kardeşlerim Osman Memiş'ten. Hepinize selam olsun. Feridun Seven, Ufuk İşler, Hakan Kara, Erkan Balık, Bülent Aşağ, Yusuf Kuruncu, Orhan Ağçe, Efe Baran ve sevdikleri için armağan olsun diyor. Kıymetli abilerim için Osman Memiş'ten.

Örselen de aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselen de aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir

geçmez de içime sancı doğuyor. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk.

yanında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Tutku efendim merhabalar, ben Şahin Şanlı. Samsun Çarşamba'da yatmakta olan biricik sevdiğim nişanlım Zeynep Yaman'a selam olsun, seni çok seviyorum gülüm. Özgür günlerimize karanlık gecelerin sonu aydınlıktır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sevdiğim, unutma hiçbir zindan sonsuza kadar sürmez. Pazar yıldızdan geleceğim bekle beni şarkısı Zeynep'ime armağan olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz Şahin Şanlı için gidiyor.

0: varsa aradığın ev Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar diliyorum Barış Semiz, Recep Dişikara, Berat Dişikara'ya armağan olsun. Songül Semiz, Meryem Çam'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi geceler sevgilim Barış'ım. Aklım fikrim sende, senin gelişinde, seni ne zaman göreceğimde, seni nasıl göreceğimde, beni görür görmez ne diyeceğinde. İnşallah kavuşmamıza sayıda günler kaldı. Biz kavuşana kadar kendine çok iyi bak, seni çok seven sevgilinden Barış Semiz'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar diliyorum A14 Koğuşu'nda yatağın Yunus Emre ve Rukan Aypek Nazan. Emrem, her şeyim, seni çok seviyorum. Bugün seni görmek çok iyi geldi. Bana sayılı günler kaldı, geleceksin yanıma, inanıyorum diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Yunus Emre Bürkan'a armağan olsun diyor ve Erkin Koray alıyor sırayı.

sevince tabii ki güzel ama insanlar da insanların hayatını mahvetmese keşke. Şu üç günlük dünyada değil mi? Sami Valimekli sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Kalpten Kalbe programında beraberiz değerli dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. 23.03 saatlerimiz Salı gecesinde sıradaki mesajımızı sevdikleriyle buluşturuyoruz. Seni düşünmediğim bir gün, seni özlemediğim bir an yok. Bazen içimden sana anlatacak o kadar çok şey geçiyor ki keşke yanımda olsan da saatlerce konuşsak diyorum. Seninle ilgili en küçük ayrıntı bile benim için kıymetli. Çünkü sen benim hayatımda sıradan bir insan olmadın. Kalbime dokundun ve orada kaldın. Ne kadar zaman geçerse geçsin sana baktığımda hissettiğim o duygu hiç değişmeyecek. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya diğer parçası armağan olsun diyor.

Türkü yorumu Emrah Yalçın Bey'e sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, bu gece mesajlarda herkesin acelesi var genel olarak baktığımız zaman, ama biz saat 12'ye kadar yayınımız devam ettiği için tüm mesajlarınızı yetiştirebiliyoruz. Bu yüzden şarkıların da yayınlanması biraz zaman alıyor. Bizlere biraz zaman tanıyın lütfen. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Tutku FM Çarşamba Kapalı C11 Koşu'ndan Tansu Kaplan'dan farklı koşullarda olan Can Bağ, Meda Büyükdağ, Bir Aysun Büyükdağ, ablalarım Meda Güney, Ayşegül Uluç, Elif Tursun, Özlem Dede'ye, dostlarım Ebru Kurtar, Lena Olgun, Hüseyin Açalık, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tunağan'a, Gül Bulut, Yasemin Demirtaş, Hasene Vanlıoğlu, Beyza Yüksel, Didem Öz, Salih Hasret Karakoç, Eda Ameler, Nesli Gülsu, İçmez ve Elif Kocakele, selam olsun. Aynı koğuşta kadavre yaptım Zeynep Olgun, Çağla, Ara, Sıla, Koç, Seda, Demir, Konyalı, Muzu, Küçük Ebuş, Öykü, Aydemir, Öykü Aydemir, Alena, Ceylan ve Antepli Gülo'ya da kocaman selamlarımı gönderiyorum. Sensiz Olmaz şarkısını, Sensiz Olmuyor şarkısını hepsine armağan olsun, iyi günler diyerek mesajını sonlandırmış Tansu Kaplan.

kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza. Sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Taner Bey, sıradaki tüm şarkılar A20 koğuşuna yatan Can Özümüz, Batuhan Say'a armağan olsun. Ailesinden seni çok seviyoruz. Batuhan Say'a armağan olsun. Ailesinden diyor dinleyicilerimiz. Peki, sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Fulya. Çarşamba Kapalı'da yatan C7 koğuşunda olan canımız, kıymetimiz, gözleri yüreği güzeller güzeli annem Filiz Menekşe'ye "Beni Bul Anne" şarkısını armağan ediyorum. Kader bile yaptığı dostu Eda Yılmaz ve sevdiklerine de selam olsun, teşekkür ederim. Hepimiz tüm sevenlerin ailen olarak bir an önce sana kavuşmayı bekliyoruz. Az kaldı annem. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz.

23.18 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sana bir şey söylemek istiyorum, ben seninle sadece güzel günleri paylaşmak istemiyorum. Hayatın zor tarafında da elini bırakmadan yanında olmak istiyorum. Güldüğünde sevincine, sustuğunda sessizliğine ortak olmak istiyorum. Çünkü benim sevgim sadece seni özlemekten ya da güzel sözler söylemekten ibaret değil. Ben seni olduğun halinle ve hayatın getireceği her şeyle sevmeyi seviyorum. Seninle ilgili en güzel hayalim bir gün geriye dönüp iyi ki birbirimizden vazgeçmemişiz diyebilmek. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Geceye dair şu anda bekleyenin 3-4 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Yayınımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Türk FM C11'den Tansu Kaplan'dan A22'deki Dinçay Çarıkçı'ya, dünyaya karşı tek başına kalmış gibi hissettiğinde arkana bak, orada hep beni göreceksin. Her zaman yanındayım, solundayım. Bir Çift Göz parçası Dinçay. Dinçay'a armağan olsun. İyi yayınlar Tansu Kaplan'dan diyor dinleyicimiz. Peki. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Arda Rengin, Bekir Gökberk, Nevzat Başkurt, Dinçay Çarıkçı, Fahrican Peköz'lere, Ersan Akça'ya tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz. Arda Rengin içine giriyor.

Saat 20 itibariyle başlıyor beraberliğimiz ve 23.55'e kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında mesajlarınıza yer veriyoruz. Ayrıca bizleri yurt içi ve yurt dışında internet üzerinden samsuntutkufmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Web sitemiz de yenilendi. Dinleyenlerimizi hatırlatalım. Telefonlarınız için uygulamamız var. Play Store üzerinden Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM yayına canıma can olanım. Kalbim Merve Engin, sana geliyorum. Ailem şimdi evden çıktım. Aklım bize kalmasın yarın alan izini. Lülük bacıyla yanındayız. Küçük hanım çok heyecanlı. Bir o kadar da mutluyuz. Seni çok seviyoruz. Yarın sabah 10-11 gibi bil ki Yukon orada seninle aynı havayı soluyor olacak. Mesafenin hiç önemi yok. Rabbim o imkanı sağladığı sürece hep yanındayım. Gel bahtımın kar beyazı küçük hanıma gelsin Yukon. Ölür yoluna seni seviyorum diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler iyi yayınlar diliyorum. Ben Karakız, sizlerden istemiş olduğum bu parçayı Resulullah Bey'e armağan ediyorum. Karakız'dan armağan olsun diyor.

Güzel bir özlü söz gider diye düşünüyoruz. Özlü sözler yeni sayfamızdan. Sizler de özlü sözleri seviyorsanız Instagram ve Facebook'ta özlü sözler yeni yazarak takip edebilirsiniz. Özel sayfam sosyal medyada kalpten kalbe taner şeklinde sevgili dinleyiciler. Sen beni yenilmiş olarak hatırla. Nasıl olsa bir gün kazandığının zafer olmadığını anlayacaksın. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Samsun T-Tipi Kapalı A23 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim abim Samet Polat'a. Sevgilerimi iletiyorum, her an aklımdasın canım abim. Sen bir abiden daha fazlasın. Bütün dualarım senin için özgürlük. En kısa zamanda seninle olsun. Seni dışarıda bekleyen, her şeyden çok seven ve hasretle bekleyen bir kardeşin var. Metris'in önünde şarkısını en değerli abime armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım abim, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Samet Polat'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar Arda Rengin, Bekir Gökbek, Bekir Gökberk, Nevzat Başkurt'a, Dinçay Çarıkçı'ya, Fahri Can Peköz'e, Ersan Akça'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda 23.33 saatlerimiz.

Evet, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Ramazan Biricik İçim Kamile'ye. Her şey güzel olacak parçasını armağan ediyorum. İyi günler mesajını ulaştırmış, teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımız: A20'de olan eşim Burakcan Aslan, canım eşim, teyzem, ablam, kuzenim oturuyoruz bahçede. Keşke sen de olsan ama bir gün o da olacak inşallah. Çok selamları var aşkım. Seni çok seviyorum, seninle geçen her gün ömrüme armağandır. Hayatımda iyi ki varsın ömrüm. Allah'a emanet ol kocam. Perşembe bekliyorum seni. Burakcan Aslan için armağan olsun diyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza 23.42 yaptık saatlerimizi. Kalpten Kalbe programında Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz.
1: Sam Ev'le geleceğe güvenli adımlar.
0: Tutku FM köylüden Arda Rengi'ne evladım. Özlemin ağır, bekleyişin zor olduğunu biliyorum ama bil ki ailene ait bir yüreğin var ve o yürek her gün seni bekliyor. Dayan, sabret, kavuşacağımız gün mutlaka gelecek. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz Arda.

Engin'e armağan oldu bu güzel yorum sevgili dinleyiciler. Bu şarkıda gidip geri gelmeyenler vardır mutlaka. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve 23.47'yi gösteriyor saatlerimiz. Neyse saatinde pek önemi yok yayınımız. Özetle tüm mesajlarınıza yer verene kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Karakız'dan Resulullah Bey'e. Sen mapusun soğuk duvarları arasında, ben sensizliğin içinde yaşıyorum. Her gece gözlerimi kapattığımda seni, her sabah uyandığımda yokluğunu karşılıyorum. Bu hasret yüreğimi tüketse de senden vazgeçmiyorum. Bil ki dışarıda seni bekleyen, her gün adını kalbine yazan bir kara kız var. Günler geçecek, kapılar açılacak ve ben sana kavuşacağım güne kadar seni sevmekten, seni beklemekten hiç vazgeçmeyeceğim. Sen yeter ki dayan, benim adamım. İyi yayınlar diyor kara kızdan duygulu bir mesaj. Duygulu bir şarkı sevenleriyle buluşuyor.

Evet sevgili dinleyiciler, geleceğe dair bekleyen son mesajımıza geçiyoruz. Kurban olduğum, ben senden kusursuz bir hayat istemiyorum. Senin de gerçek bir hayat istiyorum. Bazen güleceğimiz, bazen susacağımız, bazen birbirimizi kızıp yine birbirimize sarılacağımız bir hayat. Çünkü benim için sevgi her şeyi güzelken yanında olmak değil, zor zamanlarda da ben buradayım diyebilmektir. Seninle ilgili içimde öyle derin bir bağ var ki zamanında, şartların da bunu değiştireceğine inanıyorum. Ben seni hayatımın güzel bir anı olarak değil, ömrümün en güzel parçası olarak istiyorum. Bugünler geçecek, yarın sana sımsıkı sarılacağım. Çok özledim seni, kocaman öpüyorum. Kendine iyi bak. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, en büyük aşkım sensin parçası. Armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kazanlar.

gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

0: giden gider, kalan kalır. Sen giderken ben kaldım. Ama unutma, bazı gidişlerin ardında geride sadece kırgınlık değil, hesaba sorulmamış bir sitem de kalır.
1: Tutku FM.
0: Saat 20.00 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında 20.00'da buluşmak üzere. Katkılarından dolayı Samev Gayrimenkul'e de teşekkür ediyorum.
2: Sırtına vur sırtına. Dostun olan vur sırtına.

Artık içimde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz Hakim Bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz Hakim Bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz Hakim Bey. Her gün volta ikindi de

çenenin izi var tende, satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır.

geçmiş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendi giş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancım. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kim

0: geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

karşıma çıktım sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi.